0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Şahmaz'ı?
2: Hı-hı.
1: O, anı ikinci stolda oturgen adamı görüyorsan mı?
2: Kanya kıçı oturgen mi?
1: Ha.
2: Ha, görüyorum.
1: O şahin hayranımı kalemendi. O kanyak büyürgeni büyürgen. Kanyak deyip koydu. Çöldeğinden de mandur oladı, yana karab koyadı.
2: Ha, karab koyadı.
1: 3-4 gün namur kuzatama. Yana kanyak dedi.
2: Yana kanyak koybar verama.
1: Ha, çöldeğinden yana mandur oladı, karab koyadı, yana sok koyadı. Sorama değil mi? Nemin hakkıladı?
2: Bu seferki soradım.
1: Ha.
2: Cevap vermedi. Kanyak dedi de. Yana kanyak kopki verdim. Oy, nemi ikendim. Sekin, mundo karab koysam, bu seferki.
1: Hoş.
2: Xotinini so'radi ekan.
1: Yo'g'i.
2: U xotini ko'ziga chiroyli ko'rinmaguncha ichaverar ekan. Bo'ldi. Yetadi. Dedi-da turib ketadi. Har kuni shu.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Ara bu arada. Yendi kitsegen bu arada. Abi sen!
1: La bey!
0: Bak gülün, ben kitsim gerek.
1: Bob de keturin türin ornizden.
0: Cümlet diyor. Ben kitsim gerek.
1: Ben de makini.
0: Kitsim gerek ben.
1: Ha kedin?
0: Ben kediymiş. Var yani koçu işini. Abkele yapıyor ki ben çıkıp gideyim.

0: 3000 beraman açmak, 2 hafta verin mi yakaya? Kağıtı koldan alıp bagajda açıp arası, ya bir iş nasıl yok yani ödüse. Siz böyle poliçiyiz oynadık size adırmış. Bir gayene hatını iyi talep çöğeçi etse, dadası, ne akşam bunu üç sıra bakırıp çıktınız dese, gel korup getirdi. Hani madde bakırdım hatın, akşam bunu üç sıra kemaz kemaz de bakırıp çıktınız. Hani ama ona bakırız dese, ye hatın, o şey peyde bu stoydum isen mi cim bulardım demiş. Bir kişi kuçadan otup yetişse bir yaş balı ayağını tekke tut takıştı koyu alıp zıvanakke boyu yetmeyapti yigene gendi. Halki adam sorabdi, oğlum yardım verin mi? Ama ki adam kılın bana bakılır. Şu zıvanakta üçmette baş varın, zıvanakta cırın cırın cırın deyip üçmette basıp yüzünü bakılandı dese ama ki yine kuçan hızırmış. Afandı kuçada uylanıp getirse bizge bir yak tenası çıştı. Yüzdeki narsanı şunu esirip asmanya karası bulut yok kuşu çıkıp yetkene gendi. Hapandı yakasını üşüleyip, hayatı yaşayan mallar üşmedi ya demiş.
1: Hangi ama? Usteleri.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Zengâme ustalere.
2: Hey, hey, hey, ne mene kadir yapsız, çal.
3: Mene şu yerde türüşe boş joy bor miken diyep mende.
2: Ya tövbe. Joy ne, şuna kanka koz oy ne, ne, kadir erken o ana. Vay turiyen joyuz, açı meydan, haligen joyuz da turuvurin, babay.
3: Babay? Babay demen.
2: Hap, hap, hap.
3: Sizden kura yaşa bozan kerek.
2: Hap, hap, hap.
3: Yine can.
2: Vay Samuel, vay ne yendi men sizge ene olari, come on. Vay sizden köre tizi graf korttur panko. Sıbısayız, koz oynaksız çiğaminem attabızı parkiga varmasa kemiz.
3: Tohtay, tohtay, kimsiz? Doğuşuz tanış, üstüge yüz izem tanış. Bu kimsiz, kim mi kızısız?
2: Nümabbala, anketa tolguz mahçı mısınız? Mayla ayta kolay. Adım Hadice. Çınar teki mahallesiden ben. Ben Sırvay'ın kızı ben. Buldu mu ya yaşım yemeyeceğim ki demek. Tova.
3: Buldu buldu buldu. Zamanı
2: kariyeler ki hayır.
3: Vay vay. Hadice mi sen? Vay tireyim edin bir vefa.
2: Hey kimsiz? Neye ben sen sıraya hepsiz?
3: Ana kolos. Beni tanımadım. Ahır men.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalari.
2: Bir kayıp dabdırap bufetke kirse, 3-4 de yigit avukatlanıp oturuptu. Hareket stolda içimlik yokmuş da. Bufetçini çağırır. Ya! Ben bularga mini sabımla hemmezge 100-100 kuy. Min ya 100 gram kuy. Mini sabımla uzun ya 100 gram kuy var. Hareket ala al kalıp içip dabdır subdırıp çıkıp etse. Bufetçi git arkasından yürüp çıkıp. Akehan. Paket yapsız. Küt yap ben. Ya. Beni sabımla indip hemenge kuydurdunuz. Pulunu kim bilir? Bizde pul yok. Defterasını çıkar oldu bir şerhanı. Ertesi gün yine kırk bile yaptı Abdurab. Hemenge kukarıp gitken şiram, leke plasterlar yapıştırıp ogan. Kese yine başka yiğitler oturttu. Yine işimlik yok. Bu fiçini çakır. Ya. Peki. Ben bunlarla beni sabımla hemenge 100-100 kuy. Minyem 100 gram kuy. Dursa bu fiçi uzun geç edipti. Uzun içme. Uzun içsen tabala ankalara kazandırmış. Edi halkımız da şimdi bir dana hazır keşlerimiz var ki bir keksi adakanımız kovunu gereken de kovun pişken peyti kempere bilen kurallık kılarken kündüzü çaylanı soyası da içkerde oturarken keçesi çaylanı üstüge çıkıp Osman'a karatıp yıldız sanaşıyıp gürün kılışı yatırarken Osman karatıp yıldız sanaşı yatsa kempere ilgari erilmekte koptu da bu anı cahalı çıkıp ilgari kempere nümaktaptı kempere sal balan kegeneken cahalı çıkıp kampırını bir tipip çayladın şuru var otağın. Bir abi ağa konap kükarıp bari otası yesi otası gelip kuyudum hıp gülüyor. Haha kuyuu. Kızımdını mı bağırdınız? Yavurganım yok. Anneme de teptiniz. Ya tepkanım yok. Havurmasanız teppasanız. Var bir ağları kükarıp getipti. Bir ağları konap getipti. Ya ha. Çaylamız kiçkin alık kıldı. Ya çaylanın mı dağlı var birden? Ha çaylanın üstüge çıkıyor atıyorduk. Kızınız ilgari yerine itip geldi. Benim cehal kılıp ilgari kampırda itip geldim. Türk işi sormadık bu çüşüp gitti durmuş bana.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Zapravka mesela bizim kuşu kirseyiz. 5 minuta arasında bir 100 kılık okuya yakın gibi oladı da. Bunu bu tamamda oynadık. Aka marlı alasın baba ama. Marlı alın 2 metrelik var, 1 metrelik var, yarım metrelik var. Ardan kabir hemen. Marlı bana yıkar. Marlı barsın bir tamamda gitar. Ve jurnali, gazete, internet o ettiydi. Bu tamamda kadar mamlak kalası. Kaki var, kaki jurnali. Вот европейский есть, вот российский. Kızlar da rastın morali gibi. Jurnali de korsak bala diyor. Amiyman sen dizatrant kereyemez mi maşinaka sivilci kıptırazı dedi. Kereyemez sen manoğuna kanki tülpon gizim anla kanki kereyemez mi anla kanki takvalı dedi. Kereyemez dedim. Bu tamamına kadar vas müzike interesi uyut dedi. Ortaya oturup bakalım bunu sana kuvarsayım. Bir adam kereyem bunu sana kuvarsayım. Bir adam terapla kıptıra diye adam diyor çakalı. Vas müzike interesi uyut dedi. Kaneşe interesi uyut dedim. Şu da yes vas desem. Всякие музыки есть.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Asıl Zode, sana uza umuma şlepe oruç niyetin yoktu şekilli.
2: Vay, ne gün akıdı varsan?
3: Bola kabamasam 10 saatten beri uyakkan ozlanırsan, biyakkan ozlanırsan, ola diyen adam şartta oladı koyadı. İz var diyen ki adam mı?
2: Ben ozlan vatkanım yok için değil mi Nazo? Kendim akıllı yok mu yaptı? Yine onçali mani yüzüm geçip yaraşma yaptı. Nima şu onçı pul gölgenle ki yaraşadı yanı oruç gerek orta?
3: Uf, şimdi kazandı barı çoğumuşki çıkadı de.
2: Sen şuna koyla varsan de, ben hazır şuna kasını olama yaraşkanını korup ol. Aldım da yürüşke, uyaladigan bo'lib qolasan.
3: Nega endi men seni oldingda yürüşke, uyaladigan bo'lishim kerak?
2: Endi, shlyapani kiyganimdan keyin butun hamma odamlarning ko'zi menda bo'ladi-de. Senga bo'lsa hech kim qaramaydi. O'zi shundoq ham hammaning ko'zi menda yo'q, yana ham aytaman-de.
3: Ha, rostana. Mayli, sen oldin tanlachi, keyin ko'rarmiz.
2: Qara, mashinasini olaman. Qalay yarashdimi? Nech pulligini so'ravor.
3: Ha, yarashdi, yarashdi o'rta ola qolgan. Bu shlyapachi senga tekinga. Sen ham g'irt afandidan bo'ldi.
2: Nima gana zo?
3: Uyam senga o'xshab tanlab-tanlab oxiri o'zini shlyapasini kiyib ketgan ekan.
1: İki dugona.

0: Şuna senin bir de sol değil mi? Ulan bana yolunda iki de ot durdu. Biri appak ot, biri kapkara ot. Kaysiye minsen minerdik?
1: Kara at yeminip yükürtürü ketiyetkeninde yanından ak at uçup gitse ak at yok adı. Ak atını minip yükürtürü ketiyetkeninde yanından kara at uçup gitse kara at yok adı.
2: Yakşı yakşı. Sana yine bitti soğan. İşte. Senge ah bak gelişken ayolları yok adı mı? Yok ki kara mağız ayolları yok adı mı?
1: Yine de ak ayol gemin.
3: Bıl bıl bıl.

0: Маркиз Радио сюда.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Кем о?
4: Мен электрикман. Менге үй игасы Донёржон керек еді.
3: O kişi takka eylengeni gitgeli adam olmuş.
4: Ya içkarıda gapirayotgan kim?
3: Aka sizge şunaka tüylü yap çekin.
4: Ya çırak yanık bu.
3: Hazır uçuramen değil mi bana?
4: Eh atta. Eğer Donyorcan üyde bugünü de bir 50 bin karz oğudum. Şunu berip gitmek için. Ama öyle beni kep gitti de bayitip koyarsız.
3: Ey oğ. Oğ brother tuhtay bir minit. Az bana. Bana min kildim.
4: Ya üyde misiniz?
0: Hangi ama? Ustaları.
3: Otaxon rahbaringizga shukr. Yaman qatta hazil kashagansiz lekin. Otaxon, mani o'zim uylanmaganman hali.
4: Ya hali bo'ydoqmisan?
3: Bo'ydoqman otaxon.
4: Ana bo'lmasa.
3: Shunga bir yoshi ulug' inson sifatida bir maslahat bering.
4: Hop, hop, mayli.
3: Qanaqa qizga qanaqa vaqtda uylanganim ma'qul ota?
4: Endi bolam, men senga bitta she'r o'qib beraman.
3: Aha.
4: Ana shu she'rdan xulosa yasab olasan.
3: Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Qani bir eshitaylik ota.
4: Men aytmoqchi bo'lgan fikrlar mana shunda mujassam.
3: Ha, hammasi joylanganda shu Qani, o'qing ota.
4: Xotini olsang, inasi ko'p, o'pkaridan olaver.
3: Aha.
4: Ko'cha kuyda yigitlarni tepkaridan olaver. Xotini olsang, parvo qilma, uy yaqin uzog'iga.
3: Aha.
4: Muhimi u o'xshamasin ammamni buzog'iga. Xotini olsang, qishda og'in. Xotin qishning pechkasi.
3: Aha.
4: Qolovgar yaxshi bo'lsa, zo'r yoradi akasi. Qanday bo'lar?
3: Ey otaxon, qanday otam? Baringizga shukr. Otaxon, endi gapni yashirishda hech hojat yo'q.
4: Aha.
3: Mana shu yoningizda turgan yoringiz chiroyligina aqlli xushli qizga o'xshayapti. Yo, ota, siz yo'qmay qarang. Jahli
4: nima deganing endi?
3: Yo, yo, otaxon, jahli chiqmasin. Endi xo'p desangiz, shu nevarangizni menga bersangiz. Men sizga bir ajoyib o'g'il bo'lsam, ota.
4: Nevaramni bersam, men bilan ota bola bo'laman deyapsan, a?
3: Ota bola bo'lamiz. Ko'rgan odamda havas ketadigan o'g'il bo'laman, ota. Ha, ota, o'ylanib qoldingiz.
4: Endi bunday qilsak,
3: ha,
4: sen menga inangni bersang, sen bilan zakonni ota bola bo'lsak, ma'qulmi?
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu da.
1: İki Tükona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükona.
3: Vay ortağı kaleysen yakışmışsın. Acıdan beri korkma yendiğe. Kibir yakışırak.
2: İyi, Nazo yakılaşmaman gibi. Bor.
3: Ay, tinçliyim ha? Neme gitarasın? Soğunup gittim.
2: Hey, ahranı karamıyorsunuz mu man bu kız? Yaman gidiyor otku.
3: Neme? Ahranı? Kanak ahranı. Esi ne gelmişsin?
2: Mana kanak ahranı.
3: Koy sen çorta hazırlığını. Kibirde kucağılap görüşüyle soğunup gittim de sana.
4: Yaşkı, kibir oturun yakılaşmayın hon.
2: Nazo, hozircha bular seni bu narsa qilib qo'yadi. Qo'ygin bor narsa borgin, Nazo.
3: Sen qizichi to'chni toming ketibdi. Ahrani deysan, bularing doktor-ku?
2: Doktor emas, tish doktor, Nazo, tish doktor.
3: A nima farqi bor? Baribir emasmi? Ahrani emasligi aniq-ku.
2: Nimaga endi? Bular meni himoya qilishadi.
3: Nimadan himoya qilishadi?
2: Karesdan, Nazo, karesdan. Tish doktor ham menga karesdan himoyalaning deb aytgandi. Shuning uchun ham ikkita karesdan himoya qiladigan tish doktorlarni o'zimga soqchi qilib oldim. Zor mu?
3: Ha, sendeki espas adamlarga dahşat orta dahşat. Ha, o'rgildim seni karesinden. Toba.
1: İki dugan.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Biz ilgari teatral institut koyardık. Hazır sanat oligahı bugün. Okuyurken petlerimizde bir keksi atakhanımızı korup kalıp, atakhanımızı gebrişlerge mahluya bulup, atakhanımızın karakterini örgengen ben. Şu atakhanımız ilk de geptecap koysa, adamın mezak külü uğrarken. Şimdi mahluya bulup, yanıda turup bir peydi, bizge nazarı çüşüp kaldı. Ağızlarda naz, özünü lehçelerde, özünü şivasta, minge gepteşi yaptı. Haa, ulumlu mancamı. Ya rahmet atakhan. Beşelerin zavumu. Atakhan hala balaçıklardan yok, hala yaşımız, okuyat biz okuştu bitireyi bir gel, bolar. Haa, işkili bu okumlarla kaçıda okuyayım sen oğlum? Atakan tiyatral nesli okuyayım ben desem? Haa, yakşı, trakçı çoğulacağım ben. He Atakan, düşünmediniz bilez mi? Taşkent'te çoğulaşken bir yeni institut. Namı tiyatral desem? Haa, ozunlu cırtında trakçı çoğulacağım ben. Atakanımız şuna hazır geçerken ki her bitti gep ki gep toparken de. Yani Atakanımız bilen biz Kadır'dan bu kaldık, Taşkent'e teklif kıldık. Taşkent'e giden de ki biz mihman akıllık hoşa mihman daşılık pek demeye soradım. Atakan, bu Taşkent'e kip kapsız. Taşkent'e bir amber tamışayım kurduğunuz mu desem? Hoşa petlerde hakki oynaydığın meydan bulardı. Kanser kuremende hakki meydanı gekirip kaptı da. Hiç derse ki düşünmaptı da. Kurgen hakkini kızlarca bizge tarifle bir yaptılar. Ha Taşkent'e kirlik yeni bir kanser kureydi. Bir atapır kette zorga kirdik. Kürüp çay çayımızga oturup bakar neken. Bir 5-6 az keltek bir tarif çıktı. Önlemeye dursam ta 5-6 az kolay çıkıyordu. Hemmasını başta tarvuz bucak. Yarımı kızılga boyama, yarımı sarı. Keltekleşken de o da aşk bitmesin diyeyim mi? Bunlar keltekleşeyken de desem, bunlar çıçkan kuvayken. Bir ola köyleyle çıkıp bir çıçkanını koyup yerdim. Bunlar çıçkan kuvayken. Bir yaktan bir yaka uğradı ölmeydi, bir yaktan bir yaka uğradı. Yiye bir çıçkandı canı taştan aga. Yek zamanla yek ağız siyetke tutuyordu çıçkan düşünüyordu. Siyetke yap girmeydi. Ya ahırda siyetke ya kamağıdı. Ya böyle çıçkan üçleri yiyendi oyun tamam desem, ola köyleyle çıçkanı üçlep, cirge toplam uğruyordu ben diyeyim. İlk az kalktan tutu yaptı. İçim küp gittim. Mi öldüremem. Mi öldüremem. Cirge toplam vurdum. Oğuzum kanı kendisi ölmem tıkıram. Ta o bildi. Bu 15 adam bir çıkan öldüremem.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
4: Ay ya ya.
3: Tak, kasımlarımı kuydum, hamas joyda. Xoş, azadı, mən kettim işke, yaxşı otur, xop.
1: Mal, vastaki, yaxşı borup keliyin, xop mu? Fakat irtara keliyin, mən tıklamam bugün.
3: Xop, bubdu, vaxtı keliyin.
1: Ana, stovu çıralıq yasattım. Endi uzun bir az gine karasam. Ay, vastakim keldiler şekilli. Assalamu alaikum, vastaki, yaxşı geldiniz mi?
3: Aleyküm assalam, rahmet kottakon. Siz sonra yanıklarım. Ben kara, avukat kıldayım mı?
1: Albatta. Hammasi tayyor, dasturxonga marhamat.
3: Hop, hazır xonim, hazır.
1: Ish qilib yoqsin deb pishirgan ovqatim.
3: Oo, bugunja boshqacha siz-u, bola ozoda, ha? Yomon tush ko'rdingizmi deyman, a? Qani endi har kuni yomon tush ko'rsangiz, shunaqa taomlar pishirib turarmi deysiz? A, labi.
1: Yoqdimi?
3: Judayam yoqyapti. Ishga qaragan oyimlar kelibdi shekilli.
1: Shu paytda kim keladi? Nimaga keladi?
3: Yo'q, boya telefon qilib aytdim-da, bir bizaniki keling, kelingiz, mantiqlanib, birga o'tirib yeb ketamiz dedim.
1: O'zimiz bir mazza qilib o'tiraylik dedim. Shu o'tirib ham bo'lmaydi bu uyda.
3: Endi ozoshman, qattan bilay. Har kuni ham bunaqa yaxshi ko'rmaydi yoqotgan. Odam xotirga tushib qoldi. Yana zahar-pag'ar qo'shib qo'ygan bo'lsang, bitta o'zim ayoq ketib yormaydim-da, ya.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zode. Uff, asıl Zode. Vana koyat kutuldugi. Uzayam, rasa canımge teydi de şu inşa olayam.
2: Voy, gapirma Nazo. Bir karasin inşa, bir karasin yozmuş. Manamcha, rasa charchadim hammasidan.
1: Yo, yanachi bergan temasini qara. Futbol to'g'risida. Qizligim shunaqa tema beradimi? Nima deb yozding san o'zi?
2: Menmi? Men futbol to'g'risida umuman hech narsa yozmadim. Bilmasam, nimani yozaman?
1: Voy, mana Ruxsona ham hech narsa yozmadingmi? A bir qarasam, ja berilib olib bir nimalarni yozayotganding-ku. Nima deb yozding, etur?
2: Nima deb yozishni bilmadim de, keyin qattiq yomg'ir yog'yapti, maydon sirg'anchiq, o'yin qoldirildi deb yozib qo'ya qoldim.
1: Demak, har doimgidek 2 yoki 3 bahona olar ekansan-da.
2: Ha, sen o'zingni 5 olaman deb o'ylayapsan?
1: Iya, bo'lmasam-chi. Bilasanmi, biz oyim ikkalamiz dunyodagi hamma narsalarni bilamiz. Rostda ham bilimdonmisan?
2: Ja, nimalarni bilar ekansan? Maqtan vording, o'rtoq.
1: Nimani bo'lardi? Qaysidir futbolda durrang bo'lsa, qaysidirida bitta komanda yutqazishini bilaman-da.
0: 2 dugona.

0: Yurtımızda saat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа. Markaz Radyosu.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.